zikirme mina krenga kildav ya buhare tava havin hep serda hatu goşte mehalandın

arkadaş buna da kabarsa beyin. Kontra şeyde kaçar da şebi. Spitreş kağıt zekani bir sadre kağıtla sever kendi serali. Hami gergadı ketini beyanası ver buhara nisanat. Diket aser katevi.

Baş gahdarıma xaşavistu de leal. İru ambore bernamaya han kolesir efrine çizanen. Ajuliana borama. Priya radio de leal.

Devir, em gişt dabiye xalekama ya îro, ku ejuliyana vorebum, briya radio delal. Gelek spas, şbu gahder kirinava, u bmeyrebin, heya xalekakadın, u helbestekidin, u helbestanekidin, u hundi keyfi xaşide,